Aynen eş abeba sahayim kan çıkar si bulu sinayi açı magnetunu si sahi iyi oynen eş oynitu las las ha.